GFM. Kamu spotu. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Beni vurun. Onun yeşil gözlerinde ölmek olsun sonu. Beni vurun. Bu sevdayı ansızın durdurun. Beni vurun. Bitsin bu tek kişilik oyun. Yoksa ölmekten beter olurum. Eğer vuracaksanız beni şimdi vurun. Öldüğümde hem aşık hem de yakışıklı olurum. Şimdi beni sabahsız geceler paklar. Nerede akşam, orada sabahlar. Düşünce anlıyor insan. Meğer kara sevda adamı ummadığı anda haklar. Şimdi beni isimsiz sokaklarda bulun. Tarifsiz adreslerde adımı sorun. Beni şimdi vurun. Belki bu aşka başka bir dünyada karşılık bulurum. Şimdi beni vurun. Bitsin bu tek kişilik oyun. Bu aşkı bitirecek kadar güçlü değilim. Ve ona tekrar gidemeyecek kadar yorgun. Beni vurun. Bu aşka bir nokta koyun. Beni vurun. Yoksa ölmekten beter olurum. Beni vurun. Onun yeşil gözlerinde ölmek olsun sonu. Sahipsiz bir aşk benimkisi. Bir yere gitmeyen bir yol. İsimsiz bir sokak. Bir sokak kedisi. Biraz ıslak, biraz da korkak. Ansız bir aşk, çaresiz bir hastalık. Ve zamansız duran bir kalp. Bütün demirleri atıyorum. Ve gemileri bu limanda yakıyorum. Artık yolculuk yok gün batımlarında başka limanlara. Ve sabahları başka kokularda uyanmak. Bütün demirleri atıyorum ve gemileri bu limanda yakıyorum. Artık yolculuk yok gün batımlarında başka limanlara. Ve sabahları başka kokularda uyanmak. Gemileri yakıyorum ve onun

0: Adria FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Eksik değil, farklı.
3: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
4: Otizmi anla, yeter.
5: Otizmi erken tanı, yeter.
6: Otizmliyi eğit, yeter.
7: Otizmliyi hayata kat, yeter.
8: Otizmliyi sporla güçlendir, yeter.
9: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
10: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
11: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM. Kamu Spotu.
1: Aslında aklıma geldi ama üşendim. Zaten yakın mesafe, hemen gider dönerim dedim. Takmadım, bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Birimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Metin Buluş'un yürütücü olduğu Eğitim Araştırmalarında Nedensel Çıkarım, Deneysel ve Yarı Deneysel Yöntemler başlıklı projesi TÜBİTAK 2237 A programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projede Eğitim Fakültesi Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor İlhan Koyuncu Eğitmen, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim elemanı araştırma görevlisi Fatma Kürker koordinatör, Türkçe Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sedat Erol danışman olarak yer alıyor. 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik, Eğitim Fakültesi bünyesindeki alanlarda doktora yapan veya doktorasını yeni tamamlamış araştırmacıların nedensel çıkarım yapabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında katılımcılara deneysel ve yarı deneysel araştırma desenlerine ilişkin kuramsal bilgiler sunulacak. Bu desenlerin uygulamalı biçimde öğrenilmesi ve R yazılımı üzerinden veri analizi örnekleriyle pekiştirilmesi hedefleniyor. 5 gün boyunca sürecek etkinlik toplam 40 saatlik eğitim, uygulama ve planlama programı şeklinde yapılandırıldı. Programda Solomon dörtlü grup deneysel yöntem, tek denekli deneysel yöntemler, deneysel yöntemlerde karışık ölçümler varyans analizi, deneysel yöntemlerde meta analiz, seçkisiz küme ve çok merkezli seçkisiz küme deneysel yöntemler, eğilim puanı ağırlıklandırma, eşleştirme ve tabakalama, olay çalışması, farkların farkı, enstrümantal değişkenler ve regresyon süreksizlik yöntemi gibi güncel ve güçlü nedensel çıkarım yaklaşımlarına yer verilecek. Etkinliğin son gününde ise sosyal ve eğitim politikalarına yön verme potansiyeline sahip proje fikirlerinin tartışılması, olgunlaştırılması ve planlanması amaçlanıyor. Bu yönüyle program yalnızca yöntemsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda katılımcıların kendi araştırma fikirlerini geliştirmelerine ve bilimsel destek olanaklarına yönelik farkındalık kazanmalarına da katkı sunacak.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Besli Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nde Yapay Zeka Çağında Bilgisayar Mühendisliği konulu söyleşi gerçekleştirildi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sercan Yalçın'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda yapay zeka teknolojilerinin günümüzdeki gelişimi, bilgisayar mühendisliğinin bu alandaki rolü, geleceğin meslekleri ve öğrencilerin kariyer planlamalarında dikkat etmeleri gereken konular ele alındı. Okul yöneticileri ve öğrencilerin katıldığı söyleşide öğrenciler merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, yapay zeka uygulamalarının eğitimden sağlığa, sanayiden günlük yaşama kadar birçok alandaki etkileri örneklerle anlatıldı. Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Doçent Doktor Musa Eşit'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Türkiye'de ani kuraklık olaylarının küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli toprak nemi ve standartlaştırılmış yağış buharlaşma indeksiyle çok kaynaklı karakterizasyon ve uzun dönemli değişim analizi 1980-2023 başlıklı proje küresel ölçekte giderek artan bir hidrometeorolojik tehdit olan ani kuraklığa karşı çok kaynaklı veri doğrulamasına dayalı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğiyle özgün bir bilimsel çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Musa Eşit'in üstlendiği proje, Adıyaman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sercan Yalçın, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet İshak Yüce, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Halil Değer ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İslam Yaşa Araştırmacı olarak yer alıyor. Hidroloji, klimatoloji, uzaktan algılama ve CBS alanlarında tamamlayıcı uzmanlıkların bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi, toprak nemi reanaliz verileri, uydu gözlemleri ve yeri istasyon kayıtlarını ortak bir analiz çerçevesinde buluşturacak. Proje yürütücüsü Doçent Doktor Musa Eşit, projeye ilişkin aynı kuraklık toprak neminin normal koşullardan birkaç günle birkaç hafta gibi son derece kısa bir süre içinde şiddetli tarımsal kuraklık düzeylerine gelindiği, hızlı gelişimi nedeniyle mevcut erken uyarı sistemlerini fiilen işlevsiz kılan bir aşırı hidrometeorolojik olaydır. İklim değişikliği ile birlikte küresel ölçekte sıklığı ve şiddeti artan bu olaylar, tarımsal üretimle ani ve telafi edilemez kayıplara, su kaynaklarının hızla tükenmesine ve ekosistemlerde kalıcı hasara yol açmaktadır. Akdeniz iklim değişikliği sıcak noktasının doğu ekseninde yer alan Türkiye, yükselen sıcaklıklar ve değişen yağış rejimiyle birlikte bu tehdidin en yoğun biçimde hissedildiği ülkeler arasında yer almaktadır. Mevcut durumda Türkiye'deki ani kuraklık olayları sistematik biçimde karakterize edilmemiş, reanaliz verilerine dayalı tespitlerin bağımsız gözlem kaynaklarıyla çapraz doğrulaması gerçekleştirilmemiştir ifadelerini kullandı. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında bu boşluğu dolduracak özgün birçok kaynakta aynı kuraklık analiz çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor. 12 ay sürmesi planlanan proje, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ERA Beşlent yeniden analiz verisi, küresel karasal buharlaşma Amsterdam modeli, uydu tabanlı toprak nemi ürünü ve Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait 190 gözlem istasyonunun eş zamanlı kullanımıyla aynı kuraklık tespitinin güvenilirliğini bağımsız kaynaklarla sınamayı, uzun dönem değişim trendlerini 3 veri kaynağında tutarlı biçimde ortaya koymayı ve doğrulanmış çok kaynaklı ani bir kuraklık veri setini kamuya açık biçimde sunmayı kapsıyor. Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de aynı kuraklık erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesine, tarımsal risk yönetimine ve su kaynakları planlanmasına doğrudan katkı sağlayacak özgün bir bilimsel altyapı kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Musa Eşit'i ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Kamu spotu.
2: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye.
3: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
4: Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde İbni Ebu Usaybiye'den bahsedeceğiz. Üçüncü yüzyılda yetişmiş meşhur tıp alimlerinden birisi olan İbni Ebu Usaybiye, aynı zamanda ünlü bir biyografi yazarıdır. Tanınmış bir hekim ailesinin çocuğu olarak 1203 yılında Şam'da dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Ahmet bin Kasım olup, tabip olan dedesinin lakabı olan İbni Ebu Usaybiye adıyla meşhur olmuştur. Daha gençliğinde büyük kabiliyet sahibi olduğu anlaşılan İbni Usaybiye, tıp öğrenimine kendisi gibi bir göz hekimi olan babasının çalıştığı Bimaristan-ı Nuri Hastanesi'nde başlamış ve burada tıbba dair temel metinleri okuyarak ünlü hekimlerden tıp dersleri almıştır. Böylece teorik ve pratik tıp eğitimini tamamlayarak aynı hastanede hekimlik yapmaya başlamıştır. 1238 yılının sonlarına doğru Serhat emirinin daveti üzerine Suriye'ye giderek 9 yıl süreyle kendisine çok değer veren bu emirin özel hekimliğini yapmış, ayrıca bu süre zarfında Şam'la olan ilişkisini de hiç kesmemiştir. İbni Usaybiye Serhat şehrinde bir taraftan mesleğiyle ilgili çalışmalarına devam ederken diğer yandan Uyunil Enbafi Tabakatil Ettiba adlı eserini yazmıştır. Sahasında tek olan ve daha çok tıp tarihiyle ilgili olan bu eserde 400 kadar doktorun hayatından, eserlerinden ve tıp ilmine olan katkılarından ayrıntılarıyla söz etmiş, aynı zamanda fizikçi, filozof, astronom ve matematikçilerin de hayatlarını anlatmıştır. Güvenilir kaynaklara dayanan eserinde ele aldığı her kısmın sonunda faydalandığı kaynakları da yazmıştır. Vazgeçilmez bir kaynak olarak günümüze kadar kullanılan eser, aynı zamanda günümüze ulaşamamış bir kısım eserlerden bazı parçaları da içine almıştır. İbni Usaybiye, tıp tarihi kadar ilim ve kültür tarihlerini de ilgilendiren eserine kendi mesleki tecrübe ve bilgi birikimini de katmış, ayrıca bizzat görüştüğü devrin 42 meşhur hekim, bilgin, düşünür ve devlet adamına ait hatıralarını anlatmıştır. Bu yönüyle İslam aleminin ilmi ve sosyal durumu hakkında geniş bilgiler verdiği için 13. yüzyıl İslam toplumunun ilmi, siyasi ve sosyal tarihine de ışık tutmuştur. Tabakatil Ettıbba eserinden başka, tıpla ilgili pek çok önemli eser veren İbni Usaybiye, tecrübelerinden bahseden Kitab-ı Tecarip vel Fevaid adlı eserini tamamlayamadan 1269 senesinde Şam'da vefat etmiştir. Örnek şahsiyetlerde İbni Ebu Usaybiye'den bahsettik. Sonraki bölümde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Merhabalar efendim. Kelime Hazinemiz programından bütün dinleyenlerimize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, kelimeler birer ışık, bizler birer yolcu. Onlar bir kandil gibi yanıyor. Bizler karanlığı yaran şimşekler gibi o kandillerin mütevazı aydınlığında yol alan hakikat fedaileri. Işık hakikatten gelir ve hakikat ışıktan. Biz gideriz, yol gider. Elimizden tutup bize dünyayı ve dünyamızı gezdiren kelimeler olur. Onlar ki bir rehber, bir kılavuz, bir yaren. Onlar ki okyanusta iskandil, kuyuda mum, mağarada ateş, gönülde güneş. Onlar ki terk etmeyen dost, büyüten ve çoğaltan. Gönle sırça köşkler, akla kâşaneler, ilme, irfana, itikada nişaneler bahşedenler. Onlar sihir yumakları, kudret lokmaları, ihsan rüzgarları, insan canlıları. Allah'ın insana tenezzülü, insanın insana nüzulü, ufkun menzilleri, tutkunun nezleleri. Değerli dostlar, hani vücudun bir bölümü hareketsiz kalır, hareketten düşer, sonra o hareketsiz kalan bölümü, bölgeyi, noktayı şöyle bir yoklarsınız ve hissedemediğinizi fark edersiniz. Nefesiniz kesilir gibi olur. Bir korku sarar tüm bedeninizi. Kalp ritmi hızlanır, akıl duraksar, hafıza pelteler. Derken farkına varılır ki bir inme, bir felç, bir paralizi yaşanmış. Evet, farkındayım, biraz dramatik bir sahne. Ama biz buradayız, kelime hazinemizde ve nüzul kelimesinin durduğu yerde. Efendim, nüzul inme demektir. İnme birçok anlam taşır ama bir anlamı da felç geçirmektir. Ama biz nüzul kelimesini tıbbi bir rahatsızlığı tanımlamanın dışında birçok farklı yerde de kullanıyoruz. Mesela Kur'an'ın nüzulü diyoruz. Yani ne demek istiyoruz Kur'an'ın nüzulü derken? Vahyin Allah Resulüne ayet ayet indirilmesini ifade ediyoruz. Kur'an'ın nüzulü Allah'ın insana en büyük lütfu, tenezzülü ve ihsanı. Bakınız, bir kelime daha kullandık. Tenezzül. Efendim, tenezzül kelimesini biliyor ve kullanıyoruz. Ben ona tenezzül etmem diyoruz. Tenezzül buyurdu diyoruz. Tenezzül edip aldım diyoruz. Yani aslında tenezzül kelimesini genelde olumsuz bir anlamda kullanıyoruz. Zira tenezzül kelimesi sözlük anlamı itibariyle de kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul etmek demek oluyor. Yani bir insan mecliste bakanken mahallede muhtarlık yapmaya başlarsa burada tenezzüle dair durum ortaya çıkıyor demektir. Ki bu durum eğer kişinin kendi isteği dışında gerçekleşiyorsa orada da gene nüzuldeki gibi inme ve indirilme ile ilgili bir başka kelime çıkıyor karşımıza. Buna ne diyoruz efendim? Tenzil. Tenzil, İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılama demektir. Eğer tenzil makamlar ya da rütbeler arasında gerçekleşiyorsa buna tenzili rütbe diyoruz. Yani rütbenin düşürülmesi. Söz gelimi bir asker düşünün. Rütbesi yüzbaşı. Şimdi bu askerin bu rütbesi alınıp ona assubay rütbesi verilirse ne olmuş olur efendim? Tenzili rütbe yapılmış. Yani rütbesi indirilip olandan daha düşük bir rütbe verilmiş olur ki bu da o asker için aslında büyük bir ceza anlamına gelir. Efendim, nüzul kelimesi tenzil ve tenezzül kelimelerinin kökü. Bununla birlikte menzil kelimesinin de kökü nüzul. Menzil, yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak demek. Bir başka anlamıyla da iki konak arasındaki uzaklık. Ama kelimenin anlam merkezi inmek, inilen yer, yani inmedir. Ve son bir şey daha söyleyelim. Nezle kelimesi de nüzul kelimesiyle anlam kardeşi. Ve burun akmasıyla beraber vücutta görülen halsizlik ki bu da bir inmeden sayılmış ve nezle olarak ifadesini bulmuş. Efendim bugünlük de bu kadar. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut belirleme ve kura töreni ve Adıyaman Kent Meydanı açılış törenine katıldı. Törenle ilgili Rektör Keleş, deprem sonrası büyük bir özveriyle sürdürülen çalışmalar neticesinde yeni yuvalarına kavuşacak vatandaşlarımızın heyecanına ortak olmak bizler için büyük bir mutluluk oldu. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, ilimizin yeniden inşa ve ihya sürecine katkı sunan tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, valiliğimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel yönetimlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yuvalarının tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyor, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Adıyaman'ımızı daha güçlü, daha yaşanılabilir ve daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.
1: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
2: Bu 90 sonrası doğan kuşak, yani daha önceki kuşaklara göre çok farklı beklentilerle doğdu. Yani daha önceki kuşaklara bakıyorsunuz, hangi dünya görüşünde olsun, sağ sol neyse, bir sosyal hedefi vardı. Toplum için bir şey yapma, toplum için riske girme, kendini aşan bazı şeyler vardı. Ama şimdi yeni kuşaklar daha çok egosentrik dediğimiz, yani ben merkezci, kendini tatmin, konfortizm ve egoizmin ön planı olduğu bir gençlik var şu anda. Bencilliğin ve kolaycılığın, rahatlığın. Böyle gençler zevk tuzaklarına kolay düşüyorlar. En muhafazakar, dindar ailelerin çocuklarında bile bakıyorsunuz madde kullanımına, uyuşturucu kullanımına ilgili ciddi şeyler, örnekler var. Yetiştirilme biçiminde farkında olmadan ortaya çıkan durumlar şeklinde görüyoruz. Burada böyle bir şeyle karşılaştığı zaman anne baba, yani şimdi madde kullanan bir çocukta kişilik değişimi yaşanıyor. Bir aşık olan bir kimseyle madde kullanan bir kimsenin beyindeki ödül ceza sistemi benzer şekilde bozuluyor. Yani aşık olan birisi ne yapar? İçine kapar, hep onu düşünür. Ondan yoksun olmayla ilgili huzursuzluklar hisseder. Hayatının merkezine o konuyu alır. Hep onunla ilgili kaygılar, endişeler vardır. Odasından çıkmaz, perdeleri kapatır ve bu gibi banyoda uzun kalır. Böyle şeyler vardır. Bu tarzdaki kişilik değişimi yaşanır çocukta. Bilgi saklıyordur anneden babadan. Anne baba böyle durumlarda çocukla ne yapacağını bilemiyor. Yanlış bir tepki verirse çocukla, şimdi bunu direkt konuşmak bir yöntemdir. Fakat çocuk bunu hazır mı değil mi, onu bilemiyoruz. Yani bir kere çocuğun hayatında yalan var mı yok mu? Bu nedenle çocuk eğitirken en önemli şey aslında, yani bütün kötülükleri bir odaya doldursanız onun kapısını yalan açıyor. Yalanı öğretmezseniz çocuğa, yalan söylememeyi öğrenen bir çocuk bir yerde bir şekilde kendisi uyuşturucu ikram etse bile bir müddet sonra geliyor ki ya anne baba ben böyle bir şey yaptım ya, doğru mu falan diye soruyor ve oradan çözüm üretiliyor. Ama anne baba vay be, bunu sen bunu nasıl yaparsın da bu konuda aşırı hassaslığı yapsa çocuk yalan söylemeye başlar, gizli yapmaya başlar. Onun için konuşulabilen bir ilişki olması lazım çocukla. Her şeyi konuşulabilir. Yani yanlışı konuşma, doğruyu konuşma yöntemi deniyor ilişkide. Yanlış bir şeyi bile konuşabilmesi lazım bir anne baba çocuğunla. Televizyonda yanlış bir programı seyretmeyi soğukkanlı bir şekilde çocuğuna konuşabilen bir aile ortamında çocuk büyüdüyse, yanlış bir şeyle karşılaştığı zaman annesiyle babasıyla yanlışı konuşabilir. Kendi fikrini savunabilir. Anne babanın hayat görüşünü sorgulayabilir. Özellikle bu 12-18 yaş arası çocuğun kendi kimliğini arayıp bulma dönemidir. Ben kimim, nereye ait olmalıyım, neden diye bir protesto dönemidir. Bu dönemde çocuk sorgular her şeyi. Anneyi babayı sorgular, hayat tarzını sorgular. Soğukkanlı bir şekilde dinleyip çocuğu karşımıza alıp düzeltmek yerine yanımıza alıp yönlendirmek ve metodunu seçmemiz lazım. Yani karşımıza alıp düzeltmeye çalıştığımız zaman o yaştaki çocuk ergenlik, erken ergenlik döneminde savunma duygusu gelişir. Beni küçük görüyor, benim büyüdüğümü halim görmüyor der. Ters kimlik geliştirir. Anne A diyorsa o B olur. Ters rol geliştirir. Bunu önlemek için çocukla bir negatif üzerinden ilişki değil, madde kullandın kullanmadın, şunu yaptın bunu yapmadın üzerinden değil, ortak ilgi alanlarını bulup, mesela sporla ilgileniyor, mesela bilgisayar oyunlarla ilgileniyor, onunla girip oynarken bu arada anne baba gözetimi içerisinde bazı şeyler konuşulabilirse, programlar seyredilir, çocuk bunu, annem babam soğukkanlı bir şekilde beni dinleyebilir, bana değer verebilir, bana sert davranmaz diye düşünüyorsa çocuk rahatlıkla açar. Bir yanlış konuşabilme yöntemine gidildiği için neden kullanıyor? Kullanmaması için neler yapılabilir? Ama çocuk çok kullanıyor. Artık anne bunu nasıl öğrenmiş ya da baba nasıl öğrenmiş? Acaba odasında mı buldu? Arkadaşlarından birisi mi söyledi? Cep telefonundan mesaj mı gördü? Bütün bunlara göre genellikle bu ilişkiye zarar vereceği için bir uzman yardımı gereken bir durumdur. Yani çocuk kullanmıyor da olabilir, başka birisi bir denemek için vermiştir de olabilir, ya da bazen anneyi babayı kızdırmak için böyle bir şeye de yöneliyor olabilir. Yani bu açıkça konuşup, bak ben böyle böyle bir şey gördüm, doğru olup olmadığını bilmiyorum ama bu bizim ailemizin onaylayacağı bir şey değil. Yani bununla, bir uyuşturucu kullanımıyla bunu benim onaylamam mümkün değil, bunu konuşmamız lazım diye soğukkanlı bir şekilde konuşmaya çalışması lazım. Eğer bunu konuşursa, çocuk evden kaçacaksa, yanlış bir şey yapacaksa, o zaman bir uzman, üçüncü bir kişiden yardım alması lazım. Burada ona çocuğun kişilik yapısına göre anladığı bir dil vardır. Oradan hareketle neden yöneliyor? Belki anne babadan öc almak için içiyordur. Çoğu zaman da öyle oluyor. Öyle durumlarda çocukla negatif üzerinden değil, pozitif üzerinden ilişki kurmayı başarabilmek, birlikte zaman geçirmeyi başarabilmek. Erkek çocuksa babanın önemli. Kız çocuksa anne burada önemli. Yani genellikle bireysel psikoterapiyle başlanıyor çocukta. Daha sonra temel kişilik iyiyse, altyapısı iyiyse çocuk söyle diyor. Ya benim ailem, annem, babam değil mi bu? Boşver maddeyi, ailem daha önemli deyip ondan vazgeçiyor. Bunun örneklerini çok görüyoruz. Bunu dedirtebilecek şekilde çocukla sıcak ilişki, sevgi ilişkisi kurabilirse bir anne, bir baba, çocuk böyle bir zevk tuzağıyla karşılaştığı zaman ailenin de kararlı, net tutumu lazım. Bazı anne ama çocuk zarar görmesin, eve getiriyor, ev içirten anneler var. Almanya'dan öyle bir aile geldi. Anne baba aman dışarıda içeceğine burada ilsin deyip evde ısrar alıştırıyor onu. Çocuk bu sefer anne baba vermediği zaman silkeliyor onu. O noktaya geliyor. Burada her ailenin temel değerleri vardır, temel kuralları vardır. Bu kuralları çocuğun 10 yaşından önce öğretmek lazım ona. 10 yaşından sonra zorlaşıyor artık. 10 yaşından önce bu temel değerler, ahlaki insan değerler çocukta öğrenirse onun gelişen ruhuna işliyor kalıplar olarak. İleri yaşta karşılaştığı zaman ne yapacağını biliyor. Çocuğa sen her türlü kıyafeti giydirmişsin. Böyle şortla, şunla, bunla, hiç evde her şeyi yemiş, içmiş, şey yapmış. Ondan sonra ergenliğe gelince birden yapma diyorsun. 150'ye giden arabayı 60'a 70'e düşürmek gibi takla atar, yapamaz. Çocuğunuzu öyle 10 yaşından önce giyinme, soyunma, oturma, kalkma konusunda adab kurallarına uygun büyütmeyip birdenbire öğretirseniz bu çocuk yani öğrenemez. Ben öyle bir çocuk biliyorum, evin küçük hükümdarı gibiydi. Ve disiplin de ilginçtir. Kar yağışı gibidir. Yavaş ve devamlı yağarsa tutuyor. Fırtınayla yağarsa kar tutmaz. Yavaş ve devamlı. Bunun gibi kuralları, hayatı çocuğa bu şekilde öğreteceğiz. Bunu öğretirsek, çocuk 10 yaşından önce özellikle bunu öğrenirse, ondan sonra kolay kolay o çocuğun hayata karşı direnci, olumsuz olaya karşı direnci gelişmiş oluyor. Kolay kolay yanlış bir şey yapmaya, yapsa da hemen toparlayabiliyor kendisini.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında Adıyaman Sanko Öğretmen Evi'nde hayatın her yaşında öğrenmek mümkün temasıyla önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk bölümünde Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Profesör Doktor Semih Aydın Özkan tarafından Tazelenme Üniversitesi tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Sunumda Tazelenme Üniversitesi'nin amacı, yürüttüğü faaliyetler ve yaşam boyu öğrenmeye sunduğu katkılar katılımcılarla paylaşıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yaşar Altun tarafından Yaş Alan Beyin, Güçlü Zihin, Nörolojik Hastalıklardan Korunma Yolları başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide sağlıklı yaşlanma, beyin sağlığının korunması, zihinsel aktivitelerin önemi ve nörolojik hastalıklara karşı alınabilecek önleyici tedbirler ele alındı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği etkinlikte bilimsel bilginin toplumla buluşturulması ve her yaşta öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması vurgulandı. Etkinlikte ayrıca katılımcılar merak ettikleri konulara ilişkin sorularını yöneltme fırsatı buldu. Etkinlik soru cevap bölümünün ardından belge takdimiyle sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Şehrin kasvetli binalarından, kalabalık sokaklarından, her şeyi her an, her yerde bulabileceğimiz bol markalı çarşılarından, her köşeden ayrı sesle kulaklarınızı tırmalayan korna sesleriyle bezenmiş trafik çilesinden fırsat bulup da başımızı yukarı kaldırıp baktığımızda, maviliği veya ışıl ışıl yıldızlarını görmek yerine gri, solgun ve kederli bir gökyüzü seyrediyoruz artık. Farkında mıyız? Şimdi yakına söylene yaşadığımız bu durumun müsebbibi yine biziz. Daha rahat yaşama, daha fazla konfor adına edindiğimiz gerekli gereksiz birçok yenilik, insan ve hayvan sağlığını tehdit edebilecek derecede çevre ve hava kirliliğine neden olmuştur. Bu sebeple bazı hayvanların nesli tükenmeye başlamış, insan hayatında da kalıcı hastalıklar ortaya çıkmıştır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın bir hak ve sorumluluk meselesi olduğunun farkında mıyız? Bizden sonraki nesle endüstriyel ve teknik gelişmeler kadar temiz bir çevre ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın görevimiz olduğu unutulmamalıdır. Yenilikler, teknolojik gelişmeler insanlığa, tabiattaki dengeye gösterdiği saygı kadar değerlidir. Rüzgar, bulut, yağmur, kar, dolu gibi saymakla bitiremeyeceğimiz yöntemlerle yeryüzü, insanlık temizlenmektedir. Yüce Rabbimizin kurduğu bu düzene rızasını kazanmak ve ona karşı hesap verme bilinci içinde sahip çıkarak çevremizin doğal yapısını korumamız gerektiğinin farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, 64. ve 65. Hükümet, Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi'yi ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, 64. ve 65. Hükümet, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Adalet Komisyonu üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Sayın Bülent Tüfekçi'yi Malatya'da ziyaret ettik. Nazik ev sahiplikleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir Radyo Hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün son yıllarda toplumda şeker hastalığının görülme sıklığının artması sonucu daha sık gördüğümüz ve sonuçta diyaliz tedavisi almayı gerektirecek kadar ciddi sağlık problemi oluşturan böbrek yetmezliğinden bahsedeceğim. Peki nedir böbrek yetmezliği? Tanımına bakacak olursak, böbreklerin görevlerini çeşitli hastalıklara bağlı olarak kısmen veya tamamen yapamaz hale gelmesine böbrek yetmezliği denir. Böbrek yetmezliğini daha iyi anlayabilmemiz için böbreği anlatmakta fayda olacağını düşünüyorum. Böbrek, bel bölgesinde bulunan ve her biri yaklaşık 150 ila 200 gram civarında olan, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması ve vücut sağlığının korunması açısından oldukça önemli rol oynayan bir organdır. Böbreklerin yerleşimi nasıldır? Böbrekler kaburga kemiklerinin altında, omurganın her iki yanında yer alırlar. Şekilleri kabaca fasulyeye benzer. Boyutlarına bakacak olursak, sağlıklı bir erişkinde normal boyutları yaklaşık 12 santim civarındadır. Bazı kişiler doğuştan tek bir böbreğe sahiptir ve genellikle bu böbreğin boyutu normalden biraz daha büyük olabilir. Normalde bir insanda iki böbrek bulunmasına rağmen tek ve sağlıklı bir böbrekle de normal yaşamını sürdürebilir. İşlevine bakacak olursak böbreğin, böbrekler kandan atık ürünlerin süzülüp temizlenmesinden ve sıvı fazlasının idrar şeklinde atılmasından sorumludurlar. Vücut için gerekli olan bazı maddeleri de filtre ederek bunların seviyelerini ayarlamak gibi bir görevleri de bulunmaktadır. Sonuçta vücudu belli maddelerden arındırarak vücuttaki sıvı dengesini korurlar. Bunun yanı sıra tansiyonun dengelenmesi ve bir takım hormonların salgılanması gibi görevleri de söz konusudur. Kan basıncının düzenlenmesinin yanı sıra yeni kırmızı kan hücrelerinin yapılması, yani al yuvarların yapılması ve kemiklerin sağlıklı olmasında da yardımcıdırlar. D vitamininin sentez edilmesine katkıda bulunarak kalsiyum ve fosfor dengesini düzenleyerek kemiklerimizin dirençli olmasını sağlarlar. Böbrekler çoğu zaman belirti vermeden kendi içerisinde bir dengeleme denge sağlayarak hastalığın ilerlemesine rağmen herhangi bir belirti vermeyebilirler. Meydana gelen hasarın zamanla artması durumunda yavaş yavaş belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Genellikle bu belirtiler geri dönüşü olmayan hasarların meydana gelmesi aşamasında ortaya çıkmaktadır. Böbrek yetmezliğinin de türleri bulunmaktadır. Böbrek yetmezliği türleri nelerdir? Bunlara bakacak olursak, böbrek yetmezliği akut böbrek yetmezliği veya kronik böbrek yetmezliği biçiminde ortaya çıkabilir. Akut böbrek yetmezliği, böbreklerin aniden işlevlerini kaybetmesine akut böbrek yetmezliği denir. Akut böbrek yetmezliği, böbrek işlevlerinin günler, haftalar gibi kısa bir süre içerisinde azalması ve bunun sonucunda vücutta bazı üre ile ilişkili toksinlerin birikimi ile ortaya çıkar. Ancak akut böbrek yetmezliğinde meydana gelen sorunların çözülmesi ve geri dönüşünün sağlanması mümkündür. Akut böbrek yetmezliği çeşitli nedenlere bağlı olarak aniden meydana gelen bir durumdur. Böbreğe giden damarların hasar görmesi, böbrek dokusu hastalıkları, idrar yolu hastalıkları ve çeşitli ilaç kullanımı veya zehirlenmeler akut böbrek yetmezliğini etkileyen durumlardır. Diğer böbrek yetmezliği türü ise kronik böbrek yetmezliğidir. Kronik böbrek hastalığı da denilmektedir buna. Kronik böbrek yetmezliği, 3 aydan uzun süreli böbrek hasar bulgularının, yani idrar ve kan tetkikleri, radyoloji bulgularının olmasıdır. Böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyen bir hadise söz konusudur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı yıllar içerisinde giderek artmaktadır. Genellikle çok fazla belirti vermeyen kronik böbrek yetmezliği yaklaşık 3 ay içerisinde teşhis edilmektedir. Adından da anlaşılabileceği gibi kronik böbrek yetmezliği uzun sürede gelişir ve kalıcıdır. Bu nedenle böbreklerin işlevini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini kalıcı olarak engeller. Kronik böbrek yetmezliğinde böbrek nakli veya diyaliz tedavisi kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca tekrar vurgulamak gerekirse kronik böbrek yetmezliği böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevlerini devam ettirmesini engelleyerek çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği sonucu kansızlık, kemik hastalığı ve kalp damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Böbrek yetmezliği veya başka bir ifadeyle böbrek hastalığı dediğimizde genelde en çok görülen türü olan kronik böbrek yetmezliği yani kronik böbrek hastalığı aklımıza gelmektedir. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çoğu yetişkin kronik böbrek hastası olduğunun farkına varmadan yaşamına devam etmektedir. Kronik böbrek hastalığının çeşitli fiziksel belirtileri olduğu halde kişiler çoğu zaman bu belirtileri farklı durumlara yorabilmektedirler. Ayrıca kronik böbrek hastalığı olanlar hastalığın belirtilerini ancak son evrelere doğru böbrek işlevleri azalmaya başladığında veya idrarda yüksek miktarda protein görüldüğünde fark edebilmektedirler. Bu nedenle hastaların sadece %10'u kronik böbrek hastası olduklarının bilincindedirler. Rakamlarla bakacak olursak böbrek hastalıklarına toplumun yaklaşık %10'unu etkileyen böbrek rahatsızlıkları en çok kadınlarda ve ileri yaşlarda görülmektedir. Ülkemizde ise her 6-7 kişiden birisinde kronik böbrek yetmezliği yani kronik böbrek hastalığı görülebilmektedir. Bu hastalık tansiyon yüksekliği, kansızlık, kemik hastalığı ve kalp damar hastalıkları gibi çok sayıda ek hastalıklara yol açabilir. Özellikle de kalp damar hastalığına bağlı erken ölümlerin en önemli nedenidir. Sağlıklı görünen ancak kronik böbrek hastalığı bulunan hastalarda erken ölüm riski 10 kat artmıştır. Son dönem böbrek yetmezliği olanlarda ise 30 kat daha fazladır. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda böbrek yetmezliğinin neden oluştuğundan ve diğer hususlardan bahsedeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Sazın Sözü.
1: Kamu spotu.
2: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı çok şükür.
3: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp. Ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi

sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

0: Radyo FM.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içimde. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.
4: Adi FM'de canlı performans.

Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özellikle

Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, 1 yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim, otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: varım, namusuma arım. Gel yar şu kalbimi ey Zülfikarım. Sensin yolum varım, namusuma arım. Yardım şu kalbimi ey Zülfikarım.
1: Adıyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.

0: Adrio FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
0: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adieu FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
3: Su geleceğimiz.
1: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimizdir.
2: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
8: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
1: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
6: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
10: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
11: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
7: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
12: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
13: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
6: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
14: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: unutmayın. Bizi dünyaya getiren onlar. İnkar etmeyin. İnkar etmeyin ki Allah katında bile yeriniz olmaz. Onlar bizim canımız. Onlar bizim...
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
2: Sana hep aşık kalacağım.
3: Sana aşığım.
2: Beni hep sev.
3: Seni hep seveceğim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz.
1: Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.